Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

sorsam kıyamam, kıyamam ki küçüğüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin. Deyip de çektin gittin.

Kolay mı? Kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

Benden beter bir küçük kızımız olacaktı. Gittim küçük, kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

0: olmadı.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: Neydi eksik? Bende olan. Seni gelip böyle çalan. Bize düşman.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo Sahil'de.

tüttüm senle cümlelerden, yorgun gecelerden, seninle gelenden. Olmaz bıktım ben, yalnız kalmak çok zor bilmezsin sen. Ah öldüm ben, geldin gör.

Sen neden sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz? Sen göçe, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz. İçime de koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak. İçimde koskocaman bir yer.

içimde her doğar aşkla yeniden. Gelir geçer ne sevdalar, değişir her şey, değişir insan. Seneler sonra utanır herkes bu boş anlamsız

bana acil şifalar. Günaydın sevgilim, nasıldı rüyalar? Beni de gördün mü

Aşk dilenip türkü yapar satar demişsin. Bir selam bekledim senden demek o da çok. Bir gülüşüm ona üç ay yeter demişsin.

aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumam. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar, yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar, aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Gündüz gece, gündüz gece var.
1: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

garip gülemez. Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Sen de yanmışsın benim gibi arkadaş. Dünyanın derdi bitmez. İçmekle

saçlarım beyazlaşmış arkadaş. Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstüğün içtiren mi var? İçtiren mi var arkadaşım?

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonunu açıyor.
0: Kapa telefonu, yak devam. Tut meselam, çayı demle, otur ve de bekle. Gelince fillere ver selam. Dik dik değil gerçek hayat, simülasyon. Göreceğim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
1: Alayına çekiyorum
2: resmen. Sağır, başa in hadi bize dön gel. Kimse bize olamıyor engel çek. Biz zadim obese hep ozlar. Dergilere kapak olur bizdeki bu görsel.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
4: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklamlar bitti.
7: Sarfesin en güçlü sesi.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Euro Repar, Euro Repar.
5: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
6: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
7: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

Taş. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: herkesin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.

0: Reklam. Reklam. Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin. Dağ, tepe, toprak. Aş.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti. Radyosahil.com.tr. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. Tam 95'te. Radyo.

Kırmızı harim, hırlısı hem hırsızı bir arada. Kırmışım ben fıttırırken, geceler daha acımasız gündüzden der gence bay. Geceliğin hem dert hem iş hem öy öy.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
5: Euro Repar, Euro Repar.
6: Reklamlar bitti.
7: Trafiğin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: nefesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım haftaya şöyle güzel bir başlangıç yapıyorsunuzdur. Ve umuyorum hafta sonunuz çok çok çok çok iyi geçmiştir. Hafta sonu neler yaptınız bakalım? Gezmeler, tozmalar mı oldu? Hayır, ben çalışan kesimdeyim mi oldu? Yoksa yan gelip yattım, ben dinlenmeyi seviyorum hafta sonu diyenlerden misiniz? Vallahi bana kalsa ben yan gelip yatacaktım da. Şaka bir yana. Tabii ki hafta sonları dinleniyoruz evde. Ama ve lakin bazen şunu da düşünmüyor değilim. Burada mı daha iyi dinleniyorum yoksa evde mi daha iyi dinleniyorum bilemiyorum. Biz çünkü kadınlar bu konuda birazcık muzdaribiz. Sanki işte bir tık daha dinleniyoruz. Çünkü eve gidince iş güç başlıyor bir anda. Ama hafta sonu sanki daha sakin geçiyor. Herkes de hareketli geçiyormuş ama ben de daha sakin geçiyor. Neyse, beni bırakalım. Sizler nasıl bir hafta sonu geçirdiniz? Gezmeli tozmalı mı? Çalıştınız mı? Yoksa yattım, keyfime baktım, dinlendim diyenlerden misiniz? Mesajlarınızı bekliyorum. Böyle normal sıradan konulardan konuşalım istiyorum sizlerle. Hemen selamlarımı da yollayayım. Çok konuştum sabah sabah. Hafta sonunun birikimi oluyor haliyle pazartesileri. İlk böyle bir açılışta bir enerji boşalması yaşamam lazım. Bu da size nasip oluyor. Efendim, şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, belediye çalışanlarımız, memurlarımız, şehir içi hat minibüs şoförlerimiz, taksi şoförlerimiz, kimler nerelerde emek harcıyor ise bir yanda da bizlere kulak veriyor ise bol bereket versin, kolay gelsin. Evlerinden bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. Herkese şimdiden güzel bir hafta diliyorum. O zaman ilk saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum ve sıradaki şarkıyı tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına gönderiyorum. Sizlere de kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı, sevgi dolu bir gün diliyorum.

Efendim, programımız Blue Diamond Tarağı sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ayrıca 1800 lira değerinde olan Blue Diamond kadın, erkek ya da unisex parfümlerini pırlanta alışverişi yaptıysanız 1000 liraya alabiliyorsunuz. Kokular efsane güzel ve efsane kalıcı.

her tene uyabilecek tarzda kokuları da mevcut. Buradan ben haber vereyim size, gerisi size kalmış. Peki Blue Diamond Ali Ağa nerede? Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da. 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ali Ağa. Şiddetle tavsiye ediyorum, takip edin, takipte kalın. Özellikle storylerine bol bol bakın. Neden? Çünkü çok güzel anlık kampanyalar olabiliyor, uygun fiyatlar olabiliyor. Güzel fiyatlara, güzel takılar, aksesuarlardan faydalanmanızı canı gönülden istiyorum. Çünkü bu devirde daha uygun fiyata hem de altın ya da pırlanta takılar almak, aksesuarlar almak müthiş bir duygu. Özellikle beyler, sizlere de söylüyorum. Bu kampanyaları sizler de kaçırmayın. Özel günler yaklaşıyor, önümüzde yılbaşı var, belki bir doğum günü var, belki bir evlilik yıl dönümü var. Kadınlar günü var, sevgililer günü var. Özel gün çok, böyle önü arkası kesilmeyecek şekilde bu özel günlere güzel fiyata uygun takılar, aksesuarlar denk getirebilirsiniz. Storylerini takip ederseniz hayatınızdaki en değerlilerinize en değerli taşlardan oluşan aksesuar ve takı hediye etmek gibisi var mı? Kendini prenses gibi hissedecek. İrem Derici ile devam edelim. Tek tabanca desin. Sonrasında farklı farklı ülkelere bakacağım. Elimden geldiğince yok artık hadi canım diyeceğimiz şeyler buldum. Bakalım bunlar nelermiş.

bugün Blue Diamond Ala sponsorluğunda program devam etmekte. 10.30 reklamları gelmiş, reklamlara gideceğiz. Sonrasında kaldığımız yerden tüm hızımıza devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Reklam. Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Ağda tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
6: Reklamlar bitti. Radyo!
7: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde. Şimdi radyo sahilde.
8: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
9: Rengarenk.
10: Körfez'in en güçlü sesi radyo sahil tam 95'te.

Efendim, reklamlardan İdo Tatlıses ile dönüş yaptık. Mavişim sizlerle. Bu şarkı sonrası bakalım hangi ülkelere yolculuk yapacağız bu hafta. Bebeğim.

Efendim şimdi yok artık diyeceğimiz şeylerden bahsedeceğiz diğer ülkelerle ilgili. 1. Türkmenistan. Çölde yıllardır yanan dev bir ateş çukuru. Darbaza gaz krateri geceleri dev bir ateş çanağı gibi görünüyor. Gaz sızıntısı nedeniyle yanmaya başladı ve onlarca yıldır ülkenin en sıra dışı yerlerinden biri olarak biliniyormuş. Ve cehennem kapısı olarak biliniyormuş burası. Bembeyaz mermer başkent yine Türkmenistan'da Aşkabat sıra dışı beyaz mermer mimarisiyle dikkat çekiyormuş. Yine Türkmenistan'da dünyaya kapalı bir ülke demişler. Türkmenistan uzun yıllardır sıkı vize kuralları ve sınırlı erişimiyle tanınıyor. Ülkeyle ilgili birçok ayrıntıyı öğrenmek kolay değilmiş ama asıl güzel tarafı şu demişler. Bu ülkeyi araştırırken yalnızca ilginç yerler değil, geçmişteki sıra dışı yönetim kararlarını, terk edilmiş projeleri ve halkın günlük yaşamına dair şaşırtıcı hikayeler inceleniyormuş. Kaldığımız yerden diğer ülkelerimizle devam edeceğiz. İsmail YK, ay ay ay ay desin mi? Bir zamanlar bizim jenerasyonda ilk çıktığında ortalığı kasıp kavurmuştu. Herkeste bir İsmail YK hayranlığı vardı o dönem. Hatırlayanlar var mı?

Efendim, programımız Blue Diamond Hala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirimi unutmayalım. 1800 liradan Blue Diamond parfümü 1000 liraya düşüyor. Pırlanta alışverişi yaptığınız zaman sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirimleri bulunuyor. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri bulunuyor. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da. Yani İzmir Caddesi'ne Akbank'ın oradan giriyorsunuz. Hemen girdiğinizde Akbank'ın sol çaprazında kalıyor. 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Bir yandan da ülkelere yolculuk yapmaya devam edeceğiz. Ama önce bir Soner Sarıkabadayı dinleyelim. Sonrasında yavaş yavaş 11 reklamları geliyor. Reklamlardan sonra muhtemelen ülkelerimize devam ederiz diye düşünüyorum.

Efendim ilk saatimizi bitirmiş bulunuyoruz. Mustafa Sandal ve Blue Diamond eşliğinde reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra ikinci saatimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: En iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
6: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
7: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
8: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
9: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
10: Rengarenk
11: Körfez'in en güçlü sesi.
12: Radyo.
11: Radyo Sahil tam 95'te.
12: Radyo Sahil.
13: Ya çekim öyle yapalım.
14: Yok, çekmiyorum ya. Öyle tamam, olur. Tamam. Çekmiyorum.
15: Böyle bir şarkı girişi olur mu ya? Dinleyenler kavga çıktı falan sanacak. Efendim ikinci saatimizde buralardayız yine. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Atiye ile dönüş yaptık. İkinci saatimizi Reva Bella restoran sponsorluğunda açıyorum. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa sizler de aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımız tüm Radyo Sahil dinleyenlerine ve tüm Reva Bella restoran çalışanlarına.

Efendim, programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz manzarası eşliğinde sizlerle beraber Hasan Usta'nın o muhteşem ellerinden çıkan görsel ve lezzet dolu bir şölen sunuyorlar. Kozbeyli Köyü Kozbeyli Küme Evleri No 619'da 0532 741 5435 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Reva Vela Restoran. Manzara güzel, lezzetler güzel. Yapan usta zaten oldukça işinin ehli. Hem lezzetli şeyler veriyorlar sizlere, çok lezzetli böyle ürünler, yiyecekler, hem de öyle bir sunumla getiriyorlar ki her şey bir arada, hem göze hitap ediyor, hem damaklara hitap ediyor, hem huzur dolu bir yer. Ne arıyorsanız mevcut, ilerleyen dönemlerde eğlenceler de olacak, ünlü şarkıcılar, sanatçılar da yer alacak, yani her açıdan gidip uğrayabileceğiniz bir mekan. Şimdi Burak Bulut'la devam edelim. Birazdan, yani bir yandan da birazdan dediğim bu şarkı sonrası da bakalım diğer ülkelerde vay canına diyeceğimiz neler varmış.

efendim, Kibariye ve Ahiyan düeti sizlerle. İsimsiz dinleyicilerimize armağan olacak. İsimlerini vermek istemediler. Sonrasında 11.30 reklamları, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: neresinden sana hep bahar. Üstüne titrerim sabaha kadar. Helal olsun sana.
1: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
4: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
5: Reklamlar bitti.
6: Radyosahil.com.tr.
7: Radyo Sahil.
6: Körfez'in en güçlü sesi.
7: Tam 95'te.
8: Radyo Sahil.
9: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
10: Rengarenk.
7: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
11: Efendim, reklamlardan Fundo Arar ile dönüş yaptığım Affet Diyecek programımız Reva Vela restoran sponsorluğunda devam ediyor.
12: Seni çok özlüyorum.
11: Artık son dönemece girmiş bulunmaktayız. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru ilerliyoruz.

Efendim, programımız Revo Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Bir yandan da ülkelerimizden bahsetmeye devam ediyoruz. Yemen. Socotra Adası başka gezegenden gelmiş gibi görünen ağaçlar varmış burada. Socotra'daki ejderha kanı ağaçlarının şemsiye biçimli tepeleri var. Adadaki çok sayıda bitki ve canlı türü dünyanın başka yerlerinde doğal olarak bulunmuyormuş. Öyle bir görüntüsü var ki sanki böyle hani bahçeleri, ağaçları düzenleyen böyle peyzaj mimarları var ya, böyle şekilleri onlar mı veriyor bilmiyorum ama böyle sanki ağaca kendin şekil vermişsin gibi. Şöyle de diyebilirim aslında, biraz da mantara da benziyor tipi. Hani böyle mantarın

ve yaz aylarında neredeyse hiç batmayan güneş, doğanın en şaşırtıcı olaylarını bir arada görebileceğin ülkelerden biri demişler İzlanda ile ilgili. Bolivya, gökyüzünün yere indiği yer. Yağışlı mevsimde Salar de Uyuni tuz düzlükleri ince bir su tabakasıyla kaplanabiliyor ve dev bir aynaya dönüşüyor. İnsan sanki bulutların üzerinde yürüyormuş gibi görünüyor ve gerçekten resmini koymuşlar. Muhteşem bir şey. Kafanızı kaldırdığınızda bulutlar var ya, yere baktığınızda da aynı şekilde sanki gerçekten bulutların arasında gökyüzünün üstünde yürüyormuşsunuz gibi bir hava katıyor. Görsele bayıldım, eğer gerçek ise tabii ki. Takvim bile bir liderin adını taşıdı demiş. 2002'de Niyazov yönetiminde yılın ayları ve haftanın günleri yeniden adlandırılmış. Ocak ayına liderin ünvanı olan Türkmenbaşı Nisan'a ise annesinin adı verilmiş. Türkmenistan'la alakalı, yani o dönemde takvime bakan biri sıradan ay isimleri yerine ülkenin lideriyle ve ailesiyle bağlantılı isimler görüyormuş. Yani şöyle diyeyim, bizdeki bize uyarlayacak olursak, mesela atıyorum bak, isimler sallamacı olacak bu arada. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ya, Ayşe, kafam karıştı, Mayıs, Haziran, Temmuz, Erdal, Eylül, Ekim, Mehmet, Aralık. Ya bunun gibi bir şey. Biraz saçma oldu şu an, farkındayım ama Türkmenistan'da böyle bir şey yapmışlar. Yani bildiğimiz aylar bizim bildiğimiz aylar değilmiş. Aralara böyle aile yakınlarının, aile büyüklerinin isimleri konulmuş. Yani ülkenin başındaki kişilerin. Öyle anlatayım size.

Efendim, Türkmenistan yine kavun günü adıyla bilinen bir kutlama varmış. Ulusal bir bayrammış bu. Ağustos ayının ikinci pazarında düzenlenen etkinlikte ülkenin meşhur kavun çeşitleri kutlanıyor. Bu gerçekten var olan bir gelenekmiş. Demişler ki bunu Türkiye'de düşünün. Kavun festivali değil, kavunun kendisine adanmış bir ulusal kutlama. Şimdi bizim ülkemizde de mesela çilek günü oluyor. Günü değil de nasıl desek. Festivali, çilek festivali, işte zeytin festivali gibi bizde de oluyor. Ama tabii ki ulusal olarak olmuyor. O meyve hangi ülkemizde hangi yörede yetişiyorsa orada böyle festivaller düzenleniyor. Hatta böyle dalından koparıp yiyebiliyorsun falan filan, işte bunun gibi şeyler oluyor. Ama ve lakin burada Türkmenistan'da kavunlar için, hani nasıl bizim ülkemizde gençlik için bayram var, çocuklar için bayram var. Burada da zannediyorum kavunlar için bildiğiniz ulusal bayram varmış. Festival değil diye de altına not düşmüşler karıştırılmaması açısından. Vay be, kavunlar bile ne kadar değerli, görüyor musunuz? Şimdi Türkmenistan'da yine internet kullanmak ciddi kısıtlamalara tabiymiş. Türkmenistan'da sosyal medya platformlarına, haber sitelerine ve mesajlaşma uygulamalarına erişim yoğun biçimde engellenebiliyor. Bağımsız izlenme kuruluşları 2025'te internet sansürünün ve çevrim içi ifade üzerindeki baskının sürdürdüğünü belirtmiş. Yani dışarıdan bakıldığında modern binalarıyla dikkat çeken bir ülkede internette bilgiye erişmek ciddi bir sorun olabiliyormuş. Vallahi bizim ülkemizde de bazı platformlara tırnak içinde en azından kısıtlama gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü o platformların hangisi olduğunu biliyorsunuz. Bence kısıtlanmalı. Çocuklara, ailelere kötü örnek olan şeyler var. İşte keşke insanlar her zaman böyle bilgi alabileceği şeylere yönelse, değil mi? Her şeyin en kötüsünü kullanıyoruz ya. İnternet gibi güzel bir şey var elimizde. Ama biz gidiyoruz saçma sapan şeylerle hakkımızı tüketiyoruz. Ondan sonra böyle kısıtlamalar geliyor. Aslında tedbir alınmasına da fayda var. Belki de bizim ülkemizde de tedbir alınsaydı bu kadar çocuklar saçma sapan şeyleri örnek olarak almayıp başımıza bu kadar kötü olaylar gelmeyecekti. Neyse, bugünlük bana ayrılan süre bitmiş. Ya Riva Villa Restoran sponsorluğunda programı kapatıyorum. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Hasan Usta'nın elleriyle buluşuyor ve adeta bir görsel ve lezzet şölen haline geliyor. Eşsiz manzarası da yanında cabası. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619-0532-741-5435 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Riva Villa Restoran efendim. Eski dost düşman olmaz. O zaman bugünlük benden bu kadar. Yarın sabah Allah nasip ederse kaldığımız yerden görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle, saygıyla kalın. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: özlemle rengarenk sona erdi.
1: Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk.
2: Reklam.
3: Reklam.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
6: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
7: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
8: Reklamlar bitti.
9: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil Tam 95'te.

Ellerimi uzatıyorum, sen bu karanlık, bu gürültü.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Session. Falan reklam. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
5: Reklamlar bitti.
6: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 90 ve

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında

0: Sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.
2: Serap'la Hayata Dair başlıyor.
3: Serap'la Hayata Dair.

Efendim, Türkiye saatleri 13.10'u gösteriyor. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Hafta sonunuz umarım güzel geçmiştir. Güzel bir haftaya başlamışızdır. Valla sağlık huzur yerindeyse ne yapıyoruz? Dünyanın tabii ki en zengin insanıyız diyoruz. Ki öyleyiz de zaten. Efendim, saat 15'e kadar sizlerleyim. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum programı. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an araçlarında beni dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Efendim, sizlere de sevgiler, saygılar. Kazansız belasız bir yolculuk diliyorum hepinize. Vallahi kış temizliklerini yaptık. Camlarımıza kadar sildik. Yağmur başladı bugün. Öyle. Herkeste şu durum var. Camları sildim, yağmur başladı, değil mi? Vallahi olsun, temiz temiz inşallah yağsın da, böyle hani bazen çok çamur yağıyor gerçekten, bir bakıyorsun çamur olmuş. İnşallah temiz, bereketli bir yağmur olur. Ne diyelim, bereket getirsin topraklarımıza diyelim. Artık yavaş yavaş kış kendini hissettirmeli, değil mi? Mevsimleri de mevsimlerde artık yaşamamaya başladık. İnsanların huyu suyu değiştiği gibi havalar da değişti. Ne yapacaksın işte yani? Öyle ama. Bugün hatta story çektim. Dedim ki, ilahi adalete inanır mısınız? Ben çok inanırım. Çünkü gerçekten böyle insanlarla çok kavga edemem. Çok beceremem. Sonradan böyle jeton din din din din düşer. Ay, şunu niye demedim, bunu niye söylemedim diye eve gelince aklıma gelir. Ama her zaman da ilahi adalete sığınmışımdır. Çok şükür Rabbime. Yani ilahi adalet bir şekilde, hani biz böyle acele ediyoruz. Hemen olsun, hemen olsun istiyoruz ama hemen olmasa da oluyor. Görüyoruz, duyuyoruz ya da görmediklerimiz, duymadıklarımız da var tabii ki. Ama her zaman diyorum ya, ilahi adalete sığının. Boş verin, kimseyle uğraşmayın. Siz kendinize bakın. Kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Nasıl güzel bir yolda yürüyebilirsiniz? Siz kendinizle ilgilenin. Çevrenizle çok ilgilenmeyin. Her zaman da buradan böyle arada okuyorum. Sağır kurbağa hikayesi var. Bilmeyenler okusun lütfen. O sağır kurbağa gibi duymayın. Hoş geldiniz. Duymayın. Duyarsanız zaten hiçbir şeyde başarılı olamazsınız. Evet, günlerden pazartesi, günlerden burçlar. Burçlarımıza birazdan göz atacağız. Şarkılar gelecek tabii ki. Hangi burçtansınız yazın lütfen. İsminize özel gelsin isterim. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Takip etmeyi unutmayın. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. Dediğim gibi www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim sevgili dostlar. Şimdi şarkı nasıl güzel yenir böyle üstüne çok konuşunca, tabii ki biz dinleyemedik, değil mi? Hani bana, hani bana, hani bana. Hande Yener, hadi başa aldım şarkıyı, hepimize gelsin.

Anneler hani bana radyolarınızın konuğu oldu. Az sonra Koçlar ve Yükselen Koçlar. Bu hafta sizi neler bekliyor? Hadi bakalım başlayacağız.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Aliyan'ın en güzel lokasyonlarından bir tanesi Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restoran. Siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyar sevgili dostlar. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliyan'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliyan. Evet, şimdi haftaya şöyle sevgili koç ve yükselen koçlarla başlayalım. İş hayatı diyor ki bu hafta iş yerinde bir süredir sonuçlanmayan görüşmenin yeniden başlaması mümkün. Özellikle daha önce teklif verdiğiniz bir müşteri sizden yeni bir çalışma planı isteyebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerin görevlerini üstlenmek zorunda kaldığınız bir durum varsa artık iş bölümü değiştirmek isteyeceksiniz. Haftanın ikinci yarısında hazırladığınız bir sunum veya yaratıcı bir fikrin ilgi görmesi de mümkünmüş. Parada ne diyor? Ortak hesaplar, kredi kartları, sigorta işlemleri ve bekleyen ödemeler gündeminizde. Daha önce verdiğiniz bir borcun geri ödenmesiyle ilgili konuşma yapabilirsiniz. Partnerinizle ortak bir harcamanın nasıl karşılanacağı konusunda farklı düşünceler söyleyebilirsiniz. Özellikle pahalı alışverişlerde taksit tutarından çok toplam maliyete bakmanız gerekiyor. Vallahi bunu hepimiz yapıyoruz. Aman diyoruz işte 5'e böldürürüz, 6'ya böldürürüz, böyle az az ödüyoruz ama hani mali olarak baktığın zaman çok paralar verdiğimiz şeyler oluyor. Koçlar da dikkat edecekmiş bu hafta buna. Efendim, kariyerde ise koç yükselen koç, Mars Jüpiter'in Aslan'daki hareketi sizi daha görünür kılıyor. Yeteneklerinizi gösterebileceğiniz bir proje veya yöneticilik fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Güneş Jüpiter açısı özellikle tanıtım, reklam, eğitim, yaratıcı sektörlerde çalışan koçları destekliyor. Uzun süredir kendi işinizi kurmayı düşünüyorsanız haftanın ikinci yarısında somut bir iş planı hazırlayabilirsiniz. Sağlıkta ise son dönemde düzensizleşen uyku saatlerinizi toparlamak isteyebilirsiniz. Özellikle yoğun çalışma temposunda öğün atlama alışkanlığınızı gözden geçirmenizde fayda olur. Spora başlamak istiyorsanız kısa süreli ve sürdürülebilir bir program seçin. Haftanın ikinci yarısı hareket alışkanlığı oluşturmak açısından motivasyonunuzu arttırabilirsiniz. Aşkta ise geçmişte görüştüğünüz birinden beklenmedik bir mesaj olabilir. Ancak bu kez eski konuşmaları tekrarlamak yerine ilişkinin neden ilerlemediğini öğrenmek isteyeceksiniz. Yeni tanışmalarda özellikle sosyal etkinlikler veya arkadaş ortamları dikkat çekiyor. Hafta sonuna doğru flört ettiğiniz biriyle daha ciddi konuşmalarda yapabilirsiniz. İlişkilerde ise arkadaş çevrenizde daha önce yaşanan bir anlaşmazlık yeniden gündeme gelebilir. Bir arkadaşınızın sizi önemli bir kişiyle tanıştırması yeni fırsatlar yaratabilir. Aile içinde ortak harcamalar veya sorumluluk paylaşımı konuşulabilir. Özellikle haftanın başında küçük meseleleri rekabete dönüştürmemeye çalışın. Sevgili koç ve yükselen koçlar. Şimdi biliyorsunuz koç ve yükselen koçlara şarkı armağan edeceğim. Ama dedim ki siz de burcunuzu yazarsanız size de bir şarkı armağan edebilirim diye. Evet, sevgili Barış bana yazmış, İzmir Aliha'dan yazıyorum, iyi yayınlar demiş. Kendisi Barış Koç burcuymuş. Bilmiyorum artık bu hafta uydu mu sana söylenenler. Şimdi ikilemden bir şarkı istemiş sevgili Barış. O zaman hem sevgili Barış'ın şarkı isteğini yerine getirelim, hem de koç ve yükselen koçlar için gelsin şarkımız.

Sevgili boğalar, yükselen boğalar, şimdi iş konusunda bir müşteriyle daha önce anlaşamadığınız koşullar yeniden görüşülebilir. İş ortaklarınızdan biri görev dağılımı değiştirmek isteyebilir. Özellikle hizmet verdiğiniz kişilerden gelen eleştiriler çalışma biçiminizi yeniden düzenlemenizi sağlayabilir. Haftanın ikinci yarısında bekleyen bir sözleşmenin ayrıntıları daha net hale gelebilirmiş. Parada ise evle ilgili harcamalar bu hafta bütçenizde önemli yer tutabilir. Tadilat, dekorasyon, beyaz eşya veya taşınma için fiyat araştırması yapabilirsiniz. Ortak bir alışverişte partnerinizle farklı bütçeler belirlemiş olabilirsiniz. Daha önce beğendiğiniz pahalı bir ürünün ikinci el veya eski sezon seçeneğiyle de karşılaşmanız mümkün. Kariyerde ise diyor ki, Plüton'un ileri hareketi mesleki hedeflerinizde uzun vadeli değişiklikleri gündeme getiriyor. Çalıştığınız şirketin yönetim kadrosunda veya organizasyon yapısında değişiklikler konuşulabilir. Daha önce düşünmediğiniz bir görev için adınız geçebilir. Özellikle yöneticilerle görüşmelerinizde mevcut başarılarınızı somut örneklerle anlatmanız önemli. Sağlıkta ise günlük çalışma temponuzda dinlenmeye yeterince zaman ayırmıyor olabilirsiniz. Özellikle masa başında uzun saatler geçiriyorsanız hareket molaları planlamak faydalı olur. Beslenme düzeninizde daha önce işe yarayan alışkanlıklara geri dönebilirsiniz. Hafta sonu uyku ve dinlenme saatlerinizi yeniden organize etmek isteyebilirsiniz. Aşkta ise Venüs retrosu karşıt burcunuz Akrep'te ilerliyor. Eski sevgilinizden haber alabilir veya geçmişte yarım kalan bir tanışmayı yeniden değerlendirebilirsiniz. Mevcut ilişkinizde birlikte yaşama, evlilik veya gelecek planları daha sık konuşulabilir. Özellikle beklentileriniz farklıysa karşı tarafın ne düşündüğünü varsaymak yerine doğrudan sorun. İlişkilerde mi? İş ortaklıkları veya yakın arkadaşlıklar bu hafta dikkat çekiyor. Birinin daha önce verdiği sözü yerine getirmemesi sizi yeni bir düzen kurmaya yöneltebilir. Aile içinde evle ilgili kararlar nedeniyle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında uzlaşmak ve ortak bir plan hazırlamak daha kolay olabilirmiş. Sevgili Koç ve yükselen Sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Evet, şarkınız da 84'ten gelsin.

0: tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
1: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
2: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
3: Reklamlar bitti.
4: Gidenlere söyleyin gelenler fena. Akıbetin yalına
5: ya. Efendim Türkiye saatleri 13.33, 95 frekansında Radyo Sahil'de Ebru Polat'la devam ediyoruz. Hazmedemeyenlere hadi birer soda açalım o zaman.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitleri, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, yanında salatalar, üstüne de şahane tatlılar. Seyir Kafe Restorant Doğa Park'ın içinde. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa. Şimdi hemen İkizler Burcu'na geçelim. Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler, süremiz kısıtlı. Burçların hepsini yetiştirmek istiyorum çünkü. İş hayatında, iş konusunda bu hafta çalışma masanızda tamamlanmayı bekleyen dosyalar birikebilir. Eski bir müşteriden düzeltme talebi veya yeniden çalışma teklifi alabilirsiniz. İş arkadaşlarınızın izinleri veya görev değişiklikleri nedeniyle programınızı yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Özellikle iletişim ve yazışma gerektiren işlerde ayrıntıları kontrol etmek önemli. Parada ne diyor? Eğitim, ulaşım, telefon, bilgisayar ve dijital aboneliklerle ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Uzun zamandır kullanmadığınız bir üyeliği iptal ederek gereksiz masrafları azaltabilirsiniz. Yakın çevrenizden gelen bir alışveriş önerisi bütçeniz aşabilir. Özellikle elektronik ürünlerde fiyat karşılaştırması yapmak avantaj sağlayabilir. Vallahi artık cebimizi düşüneceğiz tabii ki her konuda. Kariyerde ise Mars ve Jüpiter iletişim alanınızı destekliyor. Satış, pazarlama, eğitim, medya, yayıncılık ve dijital içerik alanlarında çalışmalar için hareketli bir hafta. Bir konuşmanız, bir sunumunuz veya sosyal medya çalışmanız beklediğinizden fazla ilgi görebilir. Daha önce hazırladığınız bir projeyi yeni bir kitleye sunabilirsiniz diyor. Sağlıkta ise günlük programınızın yoğunluğu nedeniyle yemek ve dinlenme saatleriniz değişebilir. Özellikle ekran karşısında geçirdiğiniz süreyi azaltmak isteyebilirsiniz. Daha önce başladığınız bir egzersiz programını yeniden düzenlemek için de uygun bir dönemmiş. Kendinize gerçekçi bir çalışma ve dinlenme takvimi oluşturmanızda fayda varmış sevgili ikizler. Yükselen ikizler, aşk ne diyor? İş ortamında veya günlük rutinleriniz sırasında biriyle tanışabilirsiniz. Daha önce arkadaşça görüştüğünüz bir kişiyle aranızda iletişim farklılaşabilir. Mevcut ilişkinizde küçük alışkanlıklar tartışma konusu olabilir. Özellikle hafta ortasında birlikte yeni bir etkinlik planlamak ilişkinize hareket getirecek. İlişkilerde ise kardeşler, kuzenler, komşular, yakın arkadaşlarla görüşmeleriniz artabilir. Bir arkadaşınızın aracılığıyla yeni bir sosyal gruba katılabilirsiniz. Daha önce konuşulmuş bir seyahat veya organizasyon yeniden planlanabilir. Ancak başkalarının programlarını kendi takviminize uydurmaya çalışırken gereğinden fazla sorumluluk almayın diyor sevgili ikizler, yükselen ikizler. Şarkınız Gülşen'den gelsin.

Evet, günlerden pazartesi dedik, günlerden burçlar dedik ve geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere, orada mısınız? Şimdi iş konusunda yaratıcı fikirlerinizi yeniden değerlendireceğiniz bir hafta. Daha önce hazırladığınız bir tasarım, içerik veya proje tekrar gündeme gelebilir. Özellikle çocuklar, eğitim, sanat, organizasyon ve eğlence sektöründe çalışanlar için eski bağlantılar önem kazanabilir. Haftanın ikinci yarısında bir müşteriden olumlu geri dönüş alabilirsiniz. Parada ise Mars ve Jüpiter kazanç alanınızı hareketlendiriyor. Ek gelir sağlayabileceğiniz bir iş teklifiyle karşılaşabilirsiniz. Yeteneklerinizi kullanarak yeni bir hizmet sunmak veya mevcut işinizin fiyatlandırmasını güncellemek isteyebilirsiniz. Ancak sosyal etkinlikler, çocukların ihtiyaçları veya kişisel hobiler için planladığınızdan fazla harcama yapabilirsiniz diyor. Kariyer ne diyor? Satürn kariyer alanınızda ilerlerken daha fazla sorumluluk üstlenmeniz gerekebilir. Bir yönetici sizden daha düzenli raporlama veya belirli bir projenin takibini isteyebilir. Mars-Satürn üçgeni emek verdiğiniz çalışmaların somut sonuçlarını göstermenizi destekliyor. Özellikle uzun vadeli hedefleriniz için yeni bir çalışma sistemi kurabilirsiniz diyor. Sağlıkta ise günlük hareket miktarınızı arttırmak isteyebilirsiniz. Uzun süredir ertelediğiniz bir sağlık kontrolü varsa randevunuzu planlamakta fayda var. Beslenme konusunda katı kurallar yerine sürdürülebilir alışkanlık oluşturmanız daha gerçekçi. Hafta sonu dinlenmeye ve uyku düzeninize zaman ayırın diyor. Aşkta ise Venüs retrosu aşk alanınızda ilerliyormuş sevgili yengeç, yükselen yengeç. Daha önce flört ettiğiniz biri yeniden iletişime geçebilir. Eski bir ilişkiyle ilgili öğrendiğiniz bilgi o döneme bakışınızı değiştirebilir. Yeni tanışmalarda ise fiziksel çekim kadar iletişim biçimine de dikkat edeceksiniz. İlişkilerde ise çocuğunuz varsa onun eğitimi, sosyal çevresi veya hobileriyle ilgili bir karar alabilirsiniz. Aile içinde gelecek planları ve sorumluluk paylaşımı gündeme gelebilir. Arkadaşlarınızdan biri sizi uzun zamandır

0: Sen haddini haddini bil.
1: Efendim geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Şimdi iş konusunda bu hafta daha önce hazırladığınız bir projenin yeniden gündeme gelmesi mümkün. Özellikle yönetim, organizasyon ve yaratıcı sektörlerde çalışanlar daha fazla sorumluluk üstlenebilir. İş yerinde yeni bir görev dağılımı yapılabilir. Haftanın ikinci yarısında beklediğiniz bir onay veya önemli bir görüşme de sonuç verebilirmiş. Parada ise ev ve aile ile ilgili harcamalar gündeme gelebilir. Taşınma, tadilat, dekorasyon veya gayrimenkul konularında fiyat araştırması yapabilirsiniz. Daha önce almak istediğiniz bir ev eşyasının yeniden satışa çıktığını görebilirsiniz. Büyük harcamalarla aile bireylerinin beklentilerini de hesaba katmanız gerekebilir. Kariyerde ise Mars ve Jüpiter burcunda ilerlerken dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz. Yeni bir pozisyona başvurabilir, yöneticilik teklifi alabilir veya kendi işinizi büyütmek için önemli adımlar atabilirsiniz. Güneş-Jüpiter açısı özellikle tanıtım, reklam, profesyonel görüşmelerde sizi destekliyormuş. Mars-Satürn üçgeni ise uzun vadeli projelerde daha ciddi kararlar almanızı sağlayabilirmiş. Sağlıkta ise enerjiniz yüksek olsa da günlük programınızı gereğinden fazla doldurabilirsiniz. Spor yapıyorsanız performansınızı arttırmak için dinlenme sürelerini ihmal etmeyin. Daha önce ertelediğiniz bir egzersiz programına yeniden başlayabilirsiniz. Özellikle haftanın ikinci yarısında disiplin

disiplinli bir rutin oluşturmak daha kolay olabilir. Aşkta ise yeni tanışmalar açısından hareketli bir hafta sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Sosyal etkinliklerde veya seyahat sırasında dikkat çekici biriyle karşılaşabilirsiniz. Mevcut ilişkinizde birlikte gelecek planları yapmak isteyebilirsiniz. Ancak ailelerin beklentileri veya yaşanacak yerle ilgili farklı fikirler gündeme gelebilir. İlişkiler ise ne diyor? Aile büyükleriyle uzun zamandır konuşulmayan bir konu yeniden gündeme gelebilir. Evdeki sorumlulukların paylaşımı konusunda değişiklik yapabilirsiniz. İş ortaklarında karşı tarafın beklentilerini daha açık öğrenebilirsiniz. Özellikle hafta sonu aile ile iş hayatı arasında dengeyi kurmanız gerekiyormuş sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Şarkınız da Gökhan Tepe'den gelsin.

Efendim, özel günleriniz için, toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz için Doğa Park'ın içinde seyir kafe restoranda şimdiden yerinizi ayırtın. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram seyir kafe restoran Aliağa. Evet, şimdi bir istek şarkısıyla reklamlara gideceğiz. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Başak ve Yükselen Başaklar'da kaldım sevgili dostlar. İstek şarkımızda her zaman olduğu gibi hem yazarak hem dinleyerek beni yalnız bırakmayan sevgili Isitro'ya gidiyor. Ekvator'a sevgiler gönderiyorum.

0: Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Reklamlar bitti.
3: Arda'da geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
4: Efendim, Türkiye saatleri 14.03, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Evet, günlerden pazartesi, günlerden burçlar dedik ve Başak ve yükselen Başaklar'da kaldık. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Burçlarımıza şarkılar armağan ediyorum ama siz de kendi burcunuza bir istek şarkıda bulunabilirsiniz. Mesaj atın sadece bana. Evet sevgili Başak ve yükselen Başaklar, iş konusunda bu hafta telefonlarınız, mesajlarınız, toplantılarınız artabilir. Daha önce teklif verdiğiniz bir müşteri veya yeniden bir müşteriyle yeniden iletişime geçebilirsiniz. Kısa süreli bir eğitim veya iş seyahati planlayabilirsiniz. Özellikle sözleşme, rapor, teklif ve yazışmalarda ayrıntıları kontrol etmek önemli diyor. Para ne diyor? Para konusunda güneş kazanç alanınızda ilerlerken gelir gider dengenizi yeniden değerlendirebilirsiniz. Daha önce yaptığınız bir harcamanın iadesi veya bekleyen bir ödemenin takibi gündeme gelebilir. Eğitim, ulaşım veya elektronik cihazlarla ilgili masraflar çıkabilir. Haftanın ikinci yarısında yeni bir gelir fırsatı üzerine görüşme yapabilirsiniz diyor. Kariyerde ise Plüton'un ileri hareketi çalışma düzeninizde uzun vadeli değişiklikler getirebilir. Şirketiniz yeni bir yazılım sistemine geçebilir veya ekip içindeki görev yeniden dağıtılabilir. Daha verimli çalışmanızı sağlayacak teknolojik araçlar kullanmaya başlayabilirsiniz. Özellikle araştırma, analiz, sağlık, danışmanlık ve organizasyon alanlarında çalışanlar için önemli bir dönemmiş sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Sağlıkta ise günlük alışkanlıklarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Özellikle düzensiz uyku, uzun çalışma saatleri ve hareketsizlik konusunda yeni bir program oluşturabilirsiniz. Daha önce başladığınız ama devam ettiremediğiniz bir egzersiz üzerine dönebilirsiniz. Kontrollerinizi ve gerekli randevularınızı ertelememekte fayda var diyor. Aşk ne diyor? Yakın çevrenizden biriyle aranızda iletişim farklılaşabilir. Daha önce görüştüğünüz birinden beklenmedik bir mesaj alabilirsiniz. Mevcut ilişkinizde iletişim biçiminiz önemli olacak. Özellikle karşı tarafın ne demek istediğini varsaymak yerine doğrudan konuşmanız gereksiz tartışmaları da önleyebilir. Son olarak ilişkiler ne diyor? Kardeşleriniz veya yakın akrabalarınızla ilgili bir mesele yeniden gündeme gelebilir. Eski bir arkadaşınızla karşılaşabilirsiniz veya uzun zamandır ertelenen bir buluşmayı gerçekleştirebilirsiniz. Bir komşunuzla ortak bir konuda karar vermeniz gerekebilir. Hafta sonu sosyal etkinlikler ve yaratıcı çalışmalar için zaman ayırabilirsiniz diyor sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Şarkınız da diyor ki İrem Derici'den geliyor, sana ihtiyacım var.

Efendim geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Bu arada terazilerin doğum günü, şimdiden doğum günlerini kutluyorum hepsinin. Güzel bir yaş almaları dileğiyle hepsinin bu seneleri de, her seneleri de hep güzel geçsin. Ha, terazi burcu eğlencelidir, naiftir ama hani dengesiz derler ya, aslında dengesiz değil. Dengeyi sağlamak için dengesizlik yapıyor bence. Çünkü adalet onlar için çok önemli. Şimdi iş konusunda terazi ve yükselen teraziler, bu hafta iş hayatında yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Daha önce görüştüğünüz bir şirketten yeniden teklif alabilirsiniz. Özellikle müşteri ilişkileri, danışmanlık, tasarım ve organizasyon alanlarında çalışanlar için hareketli bir dönem. Haftanın ikinci yarısında hazırladığınız bir sunum veya teklifin olumlu karşılaşması mümkünmüş. Para konusunda Venüs retrosu kazanç alanınızda ilerliyor. Daha önce konuşulmuş bir ödeme, fiyat pazarlığı ve veya maaş görüşmesi yeniden gündeme gelebilir. Uzun zamandır almak istediğiniz pahalı bir ürün fiyatını yeniden araştırabilirsiniz. Özellikle lüks tüketim ve estetik harcamalarında bütçenizi kontrol etmek önemli. Kariyerde ise Güneş burcunda ilerlerken Jüpiter'le destekleyici açı yapıyor. Sosyal çevrenizden önemli bir iş bağlantısı elde edebilirsiniz. Bir arkadaşınız sizi yeni bir müşteriyle veya yöneticiyle tanıştırabilir. Özellikle tanıtım, halkla ilişkiler, medya ve yaratıcı sektörlerde çalışanlar için görünürlük artıyormuş. Sağlıkta ise günlük rutinlerinizi yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz. Özellikle yoğun sosyal programınız nedeniyle dinlenme saatlerinizi ihmal ediyor olabilirsiniz. Daha önce kullandığınız bakım ürünlerini veya kişisel bakım alışkanlıklarınızı yeniden değerlendirin. Hafta sonu kendinize zaman ayırmak, uyku düzeninizi toparlamak faydalı olur. Aşkta ise sosyal çevreniz aracılığıyla yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bir arkadaşlık zamanla flörte dönüşebilir. Venüs retrosu nedeniyle eski bir ilişki de yeniden gündeme gelebilir. Mevcut ilişkinizde ise ortak harcamalar ve gelecek planları konuşulacakmış sevgili terazi, yükselen terazi. İlişkiler ise arkadaş gruplarında yeni organizasyonlar ve davetler gündeme gelebilir. Daha önce yaşanan bir yanlış anlaşılma yeniden konuşulabilir. Partnerinizle görev ve sorumluluk paylaşımını düzenlemek isteyebilirsiniz. Özellikle hafta sonu aile içinde beklentilerle kendi planlarınız arasında denge kurmanız gerekebilirmiş sevgili terazi, yükselen terazi. Deniz 8 sizler için seslendirsin.

Sevgili akrepler, yükselen akrepler, geldik sizin burcunuza bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor. İş konusunda Merkür ve Venüs burcunuzda ilerlerken eski iş bağlantıları yeniden gündeme gelebilir. Daha önce çalıştığınız bir müşteri yeni proje için iletişime geçebilir. Uzun zamandır hazırladığınız bir çalışmayı yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz. Özellikle haftanın ikinci yarısında yöneticilerle yapacağınız görüşmeler önem kazanıyor. Para konusunda kişisel harcamalarınızı yeniden değerlendirebilirsiniz. Gardırop, bakım, teknoloji veya kişisel ihtiyaçlar için alışveriş planı yapabilirsiniz. Daha önce aldığınız bir ürünün iadesi veya değişimiyle ilgilenmeniz de gerekebilir. Ortak harcamalarda ise karşı tarafın beklentilerini netleştirmek önemli. Şimdi kariyerde ne diyor bakalım. Mars ve Jüpiter kariyer alanınızı hareketlendiriyor. Terfi, yeni görev, yöneticilik veya kendi işinizi büyütmekle ilgili fırsatlar ortaya çıkabilir. Güneş-Jüpiter açısı özellikle perde arkasında yürüttüğünüz çalışmaların fark edilmesini sağlayabilir. Plüton'un ileri hareketi ise ev ve iş hayatınız arasında uzun vadeli dengeyi yeniden kurmanızı gerektirebilir diyor. Sağlıkta ise yoğun çalışma temposu nedeniyle kendinize ayırdığınız zamanı azaltmış olabilirsiniz. Günlük hareket alışkanlıklarınızı düzenlemek veya dinlenme saatlerinizi planlamak faydalı olur. Daha önce başladığınız bir spor programına geri dönebilirsiniz. Özellikle iş yoğunluğu arttırırken uyku düzeninizi ihmal etmeyin diyor. Aşkta ne diyor? Venüs retrosu doğrudan burcunuzda. Geçmişte görüştüğünüz biriyle yeniden karşılaşabilirsiniz. Mevcut ilişkinizde daha önce konuşulan bir konu tekrar gündeme gelebilir. Yeni tanışmalarda ise karşı tarafı hemen tanıdığınızı düşünmeden iletişimin gelişmesine zaman tanıyın. İlişkilerde ise aile içinde taşınma, ev düzeni veya mülkiyetle ilgili konular konuşulabilir. Bir arkadaşınızla geçmişte yaşanan anlaşmazlığı yeniden değerlendirebilirsiniz. İş ortaklarınızla görev paylaşımı konusunda yeni kararlar alabilirsiniz diyor. Özellikle haftanın başında gereksiz sorgulamalardan kaçınmanız ilişkinizi kolaylaştıracakmış sevgili akrep ve yükselen akrepler. Mustafa Ceceli sizler için seslendirsin.

geldik sevgili yay ve yükselen yaylara sevgili dostlar. İş konusunda bu hafta arka planda yürüttüğünüz çalışmalar önem kazanıyor. Henüz açıklamak istemediğiniz bir proje üzerinde çalışabilirsiniz. Daha önce görüştüğünüz bir kurumdan beklenmedik bir haber alabilirsiniz. Özellikle yurt dışı bağlantılı işler ve eğitim projeleri açısından haftanın ikinci yarısı hareketli geçecekmiş. Para konusunda seyahat, eğitim, yabancı dil kursu veya mesleki gelişim için harcama yapabilirsiniz. Daha önce planladığınız bir yolculuğun bütçesini yeniden hesaplayabilirsiniz. Uluslararası bir işle ilgili ödeme veya başvuru masrafı gündeme gelebilir. Büyük harcamalarda kur farkını ve ek ücretleri kontrol etmekte fayda var diyor. Kariyer ne diyor? Mars ve Jüpiter eğitim, yayıncılık, uluslararası bağlantılar alanınızı destekliyor. Yurt dışından bir iş teklifi veya eğitim fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Akademik çalışmalar, medya projeleri ve dijital yayıncılık alanında yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Mars-Satürn üçgeni yaratıcı fikirlerinizi daha ciddi bir projeye dönüştürmenizi sağlayabilirmiş. Sağlıkta ise günlük programınızı yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz. Özellikle seyahat veya yoğun çalışma nedeniyle değişen uyku saatlerinize dikkat edin. Açık havada yürüyüş yapmak veya düzenli egzersiz yapmak motivasyonunuzu arttırabilir. Daha önce ertelediğiniz kontroller için randevu oluşturabilirsiniz. Aşkta ise farklı şehirlerde veya farklı ülkelerde yaşayan biriyle iletişiminiz artabilir. Eğitim ya da seyahat arasında yeni biriyle tanışabilirsiniz. Daha önce gizli tuttuğunuz bir ilişki hakkında karar vermeniz gerekebilir. Mevcut ilişkinizde birlikte seyahat planlamak veya yeni bir hobi edinmek gündeme gelebilir. İlişkilerde ne diyor? Yakın arkadaşlarınızdan biri size özel bir konusunu anlatabilir. Daha önce görüşmediğiniz bir arkadaşınızla yeniden iletişim kurabilirsiniz. Kardeşler veya yakın çevreyle ilgili uzun vadeli bir mesele yeniden hareketlenebilir. Özellikle haftanın ikinci yarısında sosyal çevrenizden önemli destek görebilirsiniz diyor sevgili yay ve yükselen yaylar. Şarkı da gelsin. Sibel Can'dan desin ki mavi mavi masmavi. Hadi bakalım.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
6: Efendim, kısa bir reklamın ardından Türkiye saatleri 14.32'yi gösteriyor. 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor. Valla ben stüdyoda şu an hiçbir şey görmüyorum ama sosyal medyada bakıyorum. Valla Ali Ağa'da sel götürmüş her yer, bayağı bir göle dönmüş. Valla yani hani yağmur evet güzel berekettir ama fazlası da bazen böyle tabii ki dükkanlarımıza, evlerimize de zarar veriyor. O yüzden önlemleri almak lazım. Şimdi Oğlaklar'da ve yükselen Oğlaklar'da kaldım. Az sonra gelecek Burak King, var gitsin diyecek. Birazdan şarkılarımız devam edecek, burçlarımız.

0: gibi.
1: Geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. İş konusunda bu hafta ekip çalışmaları ve ortak projeler ön plana çıkıyor. Daha önce birlikte çalıştığınız bir kişi yeni bir teklif sunabilir, bir organizasyonda görev alabilir veya iş çevrenizden yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Özellikle haftanın ikinci yarısında profesyonel görüşmeleriniz daha verimli olabilirmiş sevgili Oğlak. Yükselen Oğlak parada ise Plüton'un ileri hareketi gelir kaynaklarınızla ilgili uzun vadeli değişiklikleri gündeme getiriyor. Yeni bir kazanç modeli araştırabilir veya mevcut işinizin fiyatlandırmasını değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Ortak yatırımlar, kredi ve finansal planlama konularında önemli görüşmeler yapabilirsiniz. Özellikle uzun vadeli yükümlülüklerde ayrıntıları kontrol etmek önemli diyor. Kariyer ne diyor? Güneş kariyer alanınızda ilerlerken Jüpiter'le destekleyici açı yapıyor. Bir yöneticiden olumlu bir geri dönüş alabilirsiniz. Daha önce hazırladığınız bir projenin onaylanması veya yeni bir görev teklif edilmesi mümkün. Mars-Satürn üçgeni özellikle evden yürüttüğünüz işler, aile şirketleri veya gayrimenkulle ilgili projelerle somut adımları destekliyormuş. Sağlıkta ise günlük sorumluluklarınız nedeniyle kendinizi dinlenmeye yeterince zaman ayırmıyor olabilirsiniz. O yüzden zaman ayırın diyor. Özellikle uzun süre oturarak çalışıyorsanız hareket araları planlayın. Hafta sonu beslenme ve egzersiz programlarınızı yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz. Kendi üzerinizde gereksiz performans baskısı oluşturulmamaya dikkat edin. Aşkta ise arkadaş çevrenizden biriyle aranızda iletişim farklılaşabilir. Daha önce görüştüğünüz bir kişi ortak bir organizasyonda karşınıza çıkabilir. Mevcut ilişkilerinizde aile ve evle ilgili planlar önem kazanıyor. Özellikle hafta sonu gelecek beklentiniz hakkında ciddi bir konuşma yapabilirsiniz diyor. Aşkta ise ilişkilerde ise sosyal çevrenizde bazı arkadaşlıkları yeniden değerlendirebilirsiniz. Bir arkadaşınızın önerisiyle yeni bir iş bağlantısı kurabilirsiniz. Aile içinde sorumlulukların paylaşımıyla ilgili kararlar alınabilirmiş. Hafta sonundaki ilk dördün nedeniyle kendi beklentilerinizle çevrenizin talepleri arasında denge kurmanız gerekebilirmiş sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Sizlerin şarkısı da Yusuf Güney'den gelsin.

Şimdi son iki burcumuz kaldı. Onlardan bir tanesi Kova ve yükselen Kovalar. İş konusunda bu hafta iş yerinde geçmişten gelen bir konu yeniden gündeme gelebilir. Eski bir yöneticinizle görüşebilir veya daha önce başvurduğunuz bir pozisyondan haber alabilirsiniz. Bir müşteriniz eski projesini yeniden değerlendirmek isteyebilir. Özellikle iş ortaklarında görev tanımlarını netleştirmek önemli diyor. Parada ise iş değişikliği veya yeni görev nedeniyle gelir beklentileriniz yeniden değerlendirebilirsiniz sevgili kovalar, yükselen kovalar. Daha önce teklif aldığınız bir pozisyonun ücret koşulları değişmiş olabilir. Eğitim, ulaşım veya iş ekipmanları ile ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Özellikle ortak projelerde ödeme tarihlerini ve sorumlulukları yazılı hale getirmekte fayda var. Kariyer ne diyor? Venüs retrosu kariyer alanınızda ilerlerken Plüton burcunuzda ileri harekete geçiyor. Bu ne demek? Profesyonel kimliğiniz ve uzun vadeli hedefleriniz açısından önemli bir dönem. Mars ve Jüpiter ortaklıklar alanınızı desteklediği için yeni müşteriler veya iş birlikleriyle karşılaşabilirsiniz. Özellikle danışmanlık, teknoloji, tasarım ve yöneticilik alanlarında dikkat çekici gelişmeler olabilirmiş. Sağlıkta ise yoğun görüşme trafiği nedeniyle günlük düzeniniz değişebilir. Özellikle uzun toplantılar veya ekran başında geçirilen süreler arasında dinlenme molaları planlamak faydalı olur diyor. Daha önce başladığınız bir egzersiz programı yeniden düzenleyebilirsiniz. Hafta sonu uyku ve beslenme saatlerinizi toparlamak isteyebilirsiniz. Aşkta ise Mars ve Jüpiter karşıt burcunuzda. Bu ne demek? Aslan'da ilerliyormuş aynı zamanda. Yeni tanışmalar, flörtler ve ilişkilerde önemli gelişmeler mümkün. Partnerinizle birlikte daha büyük planlar yapabilirsiniz. Ancak Venüs retrosu nedeniyle geçmişten gelen bir ilişki de gündeme gelebilir. İlişkilerde ise iş ortaklıkları ve yakın arkadaşlıklar bu hafta önem kazanıyor. Daha önce birlikte çalıştığınız biriyle yeniden görüşebilirsiniz. Bir arkadaşınız sizi önemli bir organizasyona davet edebilir. Özellikle haftanın ikinci yarısında sosyal bağlantılarınız aracılığıyla yeni fırsatlar da elde edebilirsiniz. Sevgili kova ve yükselen kovalar. Hemen şarkınızı yayına verdim.

ilerleyebilir diyor. Parada ne diyor? Eğitim, seyahat, vize veya resmi işlemlerle ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Daha önce ödediğiniz bir ücretin iadesi veya ertelenen bir işlemin tamamlanması gündeme gelebilir. Gelir arttırmak için mevcut becerilerinizi farklı bir alanda kullanmayı düşünebilirsiniz. Özellikle uzun vadeli harcamalarda bütçenizi gerçekçi şekilde planlayın diyor. Kariyerde ne diyor? Mars ve Jüpiter çalışma hayatınızı hareketlendiriyormuş. Yeni görevler, ekip değişiklikleri veya farklı çalışma sistemleri gündeme gelebilir. Özellikle sağlık, hizmet, danışmanlık ve organizasyon alanlarında çalışanlar için yoğun bir dönem. Mars-Satürn üçgeni daha düzenli bir iş planı oluşturmanızı ve sorumluluklarınızı netleştirmenizi destekliyormuş. Sağlıkta ise günlük rutinlerinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Özellikle uyku, beslenme, hareket alışkanlıklarınızı daha düzenli hale getirmek için plan yapabilirsiniz. Yoğun çalışma döneminde dinlenmeyi ertelememeye dikkat edin. Daha önce yarım bıraktığınız bir spor programına yeniden başlayabilirsiniz. Aşkta ise farklı kültürlerden veya başka şehirden biriyle tanışmanız mümkünmüş. Sevgili balık ve yükselen balıklar, daha önce uzak mesafe nedeniyle ilerlemeyen bir ilişki yeniden gündeme gelebilir. Mevcut ilişkinizde seyahat, gelecek planları konuşulabilir. Özellikle beklentilerinizin karşılıklı olup olmadığını açıkça konuşmanız önemli. Son olarak da ilişkilere bir bakalım. Arkadaş çevrenizle ilgili uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. Daha önce görüşmediğiniz bir arkadaşınızdan haber alabilirsiniz. Aile içinde seyahat, eğitim ve resmi işlemlerle ilgili destek vermeniz gerekebilir. Hafta sonu sosyal çevrenizle özel hayatınız arasında zaman paylaşımı yapmanız gerekebilirmiş sevgili balık ve yükselen balıklar. Şarkınız da Berkay'dan gelsin.

0: sene, aşkmış kime ne? Gördüm ben ama hiç etmem kelamı.
1: Bir günüm, bir günüm, bir senim, bir külüm, bir dönün, bir görün, Mecnun'a çölüm. Her şey değişti yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba, aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert, bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp, ben dikende gülüm.

0: Ne yaptın Mami?
1: Efendim, zaman su gibi akıp geçti. Haftanın ilk programı geldi programın sonuna. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına önce şöyle bir alkış göndereyim. Veda şarkım geldi. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım ama her daim radyo sahilde kalın. Yarın da beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Tabii ki kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın. Şu şarkıyı da başa alayım. Güzel güzel dinleyelim.

0: anlamadım. Serap'la hayata dair sona erdi.
1: En hit şarkılar şimdi radyo sahilde. Reklam.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
6: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13/0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
7: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
8: Reklamlar bitti.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını sizle görün istedi. Hadi izleyelim.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.

Hanımlar beyler, bugün de ne yapıyorsun ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, Radyonuz Hem Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı. Sevmiştik bu şarkıyı aslında. Yıldız Kaplan'la yaptık. Sayende radyonuzdaydı. Vatana, millete de işte sevgiliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Zine Salih ile devam ediyoruz. Çok güzel bir cover olmaz olsun. Hoş geldiniz.

Mabel Matiz Umrum Dışı radyonuzdaydı. Efendim bakınız, işe alınmayınca çıldırdı. Bir iş görüşmesi olur, başvurursun. Hayırlısıysa olsun deriz hatta, olmayabilir. Olmadığı zaman işe ihtiyacın varsa üzülürsün tabii ki, bundan doğal bir şey yok. Fakat bu arkadaş bambaşka boyuta geçirmiş efendim olayı, bakınız. Tesla'ya yaptığı iş başvurusu reddedilince intikam için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Şirketin 68 üst düzey yöneticisine kargo ile gönderilen paketler ortalığı karıştırırken olay kısa sürede yargıya taşındı. Mide bulandıran detayların ortaya çıktığı davada sanık hakkında verilen cezada kesinleşmiş efendim. Ne gönderdi ki bu? 41 yaşındaki birisi, bakınız, iş başvurusunda bulunuyor, Tesla'ya olumsuz sonuçlanıyor. İnsan kaynaklarının red kararıyla adeta çılgına dönen şahıs, sahte bomba ihbarından Elon Musk'ın imzasını taklit etmeye ve yöneticilere domuz gözü postalamaya kadar. Ben daha pis bir şey bekliyordum, Allah'tan o çıkmadı. Bir dizi sıra dışı eyleme imza attığı yargıya taşınan olayda mahkeme son sözünü söyledi denmiş. Yani tabii doğal olarak cezayı yedi o ayrı. Bakıyorum detaylara. Alman medyasında yer alan bilgilere göre olaylar dizisi şahsın Berlin yakınlarındaki Tesla fabrikasına yaptığı iş başvurusuyla başladı. İlgili departmanlardan red cevabı alması üzere, ki evet, bu red cevabının ne kadar mantıklı olduğunu görüyoruz burada. İntikam planını başlatan sanık ilk olarak fabrikaya asılsız terör ve bomba ihbarında bulundu. İhbarın yapıldığı sırada dönemin Almanya Ulaştırma Bakanı da fabrikada incelemelerde bulundu ve güvenlik gerekçesiyle acilen tahliye edildiği ortaya çıktı. Adam nasıl dellendiyse garibim. Sonrasında planının devamında başvurusunu reddeden insan kaynakları müdürünü hedef alan şahıs, Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın imzasını taklit ederek kuruma eleştirel ifadeler içeren resmi görünümlü bir mektup gönderdi. Bu da yetmiyor. Beni nasıl işe almazsınız? İntikam hırsı bununla da sınırlı kalmayan sanık, sınırları aşan bir skandala imza attı. Almanya ve yurt dışında tespit ettiği tam 68 Tesla yöneticisinin adresine kargoyla domuz gözü gönderdi. Domuz gözünün bir anlamı var mı acaba? Başka bir şey, hani onların inanışına göre böyle bir uğursuzluk. Paketi açtıklarında kurumuş ve etrafa son derece kötü kokular yayan sürprizle karşılaşan yöneticiler durumu yetkililere bildirdi. Olay üzerine hayvan sağlığı ve halk sağlığı ekipleri inceleme başlattı. Bak söyleyeyim, ceza fena değil yani, güzel. 717 bin lira ceza kesmişler. Yani az kesmişler, güzel derken o anlamda söylüyorum. Abi milleti tehdit ediyorsun. Terör saldırısı ihbarı yapıyorsun. Dönemin Alman bakanı oradayken yapıyorsun bir de bunu. Yetmiyor, millete kargo gönderiyorsun. Tuhaf sapık şeyler. Yetmiyor, şirket patronu adına mektup yazıyorsun. Şirketi eleştiriyorsun sizin yapacağınız diye. Temyiz duruşmasına katılmamış falan filan. Sonrası artık işin teknik kısmı, hukuki kısmı. Arkadaş olabilir yani. Herkes her başvurduğu iş yerinde işe başlamış olsaydı zaten olmaz hani. Kimyaya ters bu. Mutlaka reddedileceksin. Ki buradan da esasında Tesla'nın insan kaynakları biriminin ne kadar düzenli ve iyi, dikkatli çalıştığını anlamış oluyoruz böylelikle.

şahsen ben radyonuzda. Efendim bir eylem haberi var. Şimdi Fransa son günlerde karışık. Gündemi takip ediyorsunuz, ediyorsanız az çok biliyorsunuzdur. Öğrenci eylemleri var, liseli eylemleri. Keza İspanya karışık. Hatta İspanya bu eylemlerden dolayı erken seçim kararı aldı. Başbakan Sanchez orada da konut pahalılığı diyelim artık neyse. Onun eylemleri var. Hatta 80 küsur yaşında bir kadın evinden çıkarılınca eylemler artık durmak bilmedi. Ve hala eylemler devam ediyor İspanya'da. Erken seçim kararı aldı. Fransa'da da eylemler devam ediyor. Lise öğrencilerinin eylemlerini görüyoruz Fransa'da efendim. Şimdi tabii hani dünya gündemiyle yormayacağız sizi de. Bu yorulmayacak gibi değil. Şimdi eylemlere katılanlar lise öğrencileri. Kaçtır yaşlar? İşte 15, 16, 17 falandır yani. Evet, bir tanesinin bir tane çocuk eylemdeyken annesi geliyor. Eylemi sonlandırıyor. Fransa genelinde bakınız 266 bin kişinin katılımıyla büyüyen lise protestolarında damga vuran anlar kameraya yansıdı. Eğitim sistemini protesto eden liseli bir gencin

Fransa genelinde bakınız 266 bin kişinin katılımıyla büyüyen lise protestolarında damga vuran anlar kameraya yansıdı. Eğitim sistemini protesto eden liseli bir gencin

Fransa genelinde bakınız 266 bin kişinin katılımıyla büyüyen lise protestolarında damga vuran anlar kameraya yansıdı. Eğitim sistemini protesto eden liseli bir gencin annelere otomatik yüklenen bir güncelleme. Bu yüzyıllardır var efendim, yani artık hangi ağ bilmiyorum, Wi-Fi mi, Wi-Fi mi artık nedir bilmiyorum. Doğumdan sonra otomatik güncelleme ama bu. Hani böyle isteyerek telefondan mesela güncellemeleri seçersin. İşte şunları güncelle, bunları güncelle falan dersin. Bu değil, otomatik olarak güncelleniyor. Mesafe tanımaksızın hedefi vurma güncellemesi bu. Terlikle. Hani o öncesinde bir anne adayına eğitim verilmiyor. Yani herhangi bir kursta bunun... Yani ben öyle biliyorum sevgili anneler. Yok değil mi efendim öyle bir eğitim falan? Hani doğumdan önce, hamilelik sürecinde veya belki daha önce terlikle hedefi vurma. Böyle bir eğitim yok. Ben hiç duymadım. Bu otomatik olarak güncelleniyor. Bir yükleniyor yani ondan sonra. Bir daha mesafe tanımaksızın, hani yakında olmuşsunuz, uzakta olmuşsunuz fark etmez. Anne o terliği fırlattı mıydı? Sırtına yapışıyor iziyle beraber. Burada da benzer bir şey olmuş yani. Çocuğun bütün devrimcilik hayalleri suya düştü.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Aliağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Aliağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Aliağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla ve bakınız, özellikle sevgili kadın dinleyenler, radyonun sesini biraz daha açın efendim. Şimdi gerçi erkekler daha çok o sesi açar da. Özellikle başlığı duyunca, haberi duyan kadınlar bu köye akın ediyor demiş. Akın var, akın. İşte nedeni. Niye ki haberi duyan kadınlar bu köye akın ediyor? Neden gidebilir efendim? İtalya'da bilim insanları kadınların olağanüstü uzun yaşadığı bir köy tespit etti. Ha, köyde erkek yoktur. Ya başka ne sebebi olabilir ki? Hiç unutmuyorum şu dünyanın işte en uzun yaşayan insanları veya dünyanın en yaşlı insanı. Her sene röportaj yaparlar. İşte rekorlar kitabına girer falan. Çok riskli bir şeydir. Yani dünyanın en yaşlı insanı olmak çok riskli bir şeydir. Bir, tüm gözler üzerinize çevrilir. İki, sıkıntı. Yani artık hani bir beklenti var. Hani abi yeter bak, hani artık başkası bu birinciliğe ulaşsın diye. Böyle uzun yaşayan bir kadına sormuşlardı. Hiç unutmuyorum onu ya. Hani teyzeciğim, bu kadar uzun yaşamayı neye borçlusunuz diye. Erkeklerden uzak yaşadım demişti. Şimdi baktığımız zaman, tabii burada bir ironi de var ama onun da şöyle dışına çıktığımız zaman gerçeklik de çok fazla. Hele bir de günümüze baktığımız zaman. Hele bir de günümüz maalesef ülkemize baktığımız zaman. Neyse, geçelim habere. Sardinya Adası'nda Bolotana köyünde 70 yaşındaki kadınların 100 yaşına ulaşma ihtimali %13.83 olarak hesaplandı. Bu oran ülke genelindeki ortalamanın yaklaşık 4 katına ulaştı. 4 kat fazla yaşıyorsunuz oraya giderseniz sevgili kadınlar. Niye sadece kadınlar ya? Biz de gitsek olmuyor mu mesela? Vardır, erkek de vardır orada da hani sadece kadınların yaşadığı bir yer değil orası, bir köy değil. İtalya'nın Sardinya Adası'nda bulunan Bolotana Köyü uzun yaşam süreleriyle bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Bakın, yayınlanan bir araştırmada köydeki kadınların yaşam beklentisinin ülke ortalamasının belirgin şekilde üzerinde olduğu ortaya konuldu. Araştırmacılar Bolotana'yı kadınların en uzun yaşadığı yerleşimlerden biri olarak değerlendirdi. 2021 ile 2025 yılları arasındaki demografik veriler kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada Bolotana'da 70 yaşındaki bir kadının, ki bizde 70'i görmek bile yani bir şeydir, bir başarıdır. Kalan yaşam beklentisi, bak 70 yaşını görüyor, ondan sonra bir de kalan yaşam beklentisi 20,85 yıl olarak hesaplandı. Yani 90 desen ona toplam. Aynı değer Nuoro ilinde 18,61, Sardinya genelinde 18,4 yıl ve İtalya genelinde 18,06 yıl olarak kaydedildi. Bolotana'daki kadınların 70 yaşındaki yaşam beklentisi ve 100 yaşına ulaşma olasılığı bakımından dünya çapında Hong Kong'un ardından ikinci sırada bulunduğu belirtildi. Abi niye o zaman sen Hong Kong'dan bahsetmiyorsun? Bak, elimizde bir birinci var. Belli, dünya çapında Hong Kong kadınların en uzun yaşadığı yer.

Bunun haberini yapman gerekirken yaklaşık 3 paragraftır bana Bolotana'yı anlatıyor. Yanlış mı ya? Yani ortada bir şampiyon var. Biz şampiyonu anlatmamız gerekiyor. İşte şampiyonluk öyküsü falandı filandı diye. Gel gör ki sen bana ikinciyi anlattırıyorsun. 100 yaşına ulaşma ihtimali ne kadar denmiş? Araştırmanın sonuçlarına göre Bolotana'da yaşayan 70 yaşındaki bir kadının 100 yaşına ulaşma ihtimali %13.83 olarak belirlenmiş. Öyle detaylara zaten az önce yer vermiştik. Tarihi kayıtlar falan tek tek incelenmiş bu arada. Yani laf olsun diye de yapılmıyor araştırma. Geçmişten bugüne kadar. Hani ne kadar yaşadılar? Daha bunlar ne kadar yaşar? Ama hiç şey yok. Mesela orada ben... Bak köydeki kadınlar neden uzun yaşıyor bakalım. Net olarak belirlenmese de genetik özellikler diyor. Beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite, aile desteği, toplumsal dayanışma ve sağlık hizmetlerine erişim gibi faktörlerin. Yani esasında normalde hayatımızda olması gereken şeyler. Yani hayatın standartları olması gereken şeyler. Orada daha iyi derecede olduğu için hal böyleymiş. Şey değil yani hani köyde erkek yok falan filan değil. Hani öyle bir beklentisi olanlar varsa boşuna bekliyorsunuz. Köy normal köy. Bildiğin köy yani. Hani aileler, erkekler, kadınlar bir arada yaşıyor. Çocuklar falan. Sadece bu köyde yaşayan kadınlar erkeklere göre çok daha uzun yaşıyor efendim. Hani böyle hadi bir gidelim, gezelim, görelim falan filan. Hani şey olayı olur bazı zaman zaman araştırmalar yapılır işte. Şu ülkede genelde Ukrayna ön planda tutulur. İşte ne Moldova vardı galiba bir de yanlış hatırlamıyorsam işte 3 kadına bir erkek düşüyor falan. Bizimkiler hemen yaz tatillerini planlamaya başlar. Hemen gidelim diye. Hayır oradaki işin esprisi başkadır esasında. Hani orada aman yarabbim ne erkek yokmuş yürüyün gidiyoruz saldırın diye bir beklenti olur değil. İşin aslı o değildir normalde ama bizimkiler gider. Yani aslı o olmasa da gider yani. Böyle bir durum da var.

taburama geldi radyonuzdaydı. Harunlar beyler, Namit Nuray muhabbet devam ediyor. Efendim, bakalım neler var neler yok. Zaman kavramı tamamen değişiyor demiş. Ne oldu ki? Yeni bir saat türü yapıldı. Tamam, sen saati yap. Yani zaman kavramı nasıl değişecek? Efendim, bir saat yaptık. Zaman kavramını değiştirdik. İşte günler 25 saat. A noktasından B noktasına ortalama 2 saatte giderken bu saatle beraber 1 saate kadar düşüreceğiz bunu. Bu mudur yani? Peki bakalım, Avusturya ve Çin'deki bilim insanları zamanı atom çekirdeğindeki enerji değişimlerini kullanarak ölçen ilk çalışan nükleer saatleri geliştirdi. Oğlum nükleer falan karıştırmayın, patlar bunlar bak elimizde. Ama hakikaten elimizde patlar yani, elimizdeyken. Ki artık ben şeylerden de korkarım mesela, şu akıllı saatlerden falan kullanıyoruz tamam zaman zaman da. Abi adam ta bilmem kaç bin kilometre öteden Netanyahu telefon pillerini patlatıyor. Biz her tarafımızı pille çevirirsek ne olacak halimiz? Yani o tip o pillerden bahsediyor. Şimdi tamam saatler de pille çalışıyor ama saat pili adı üstünde yani. Acısa da öldürmez.

Adam telefonu patlatıyor ya. Düşün, telefonu cebine koymuşsun, geziyorsun. Pat! Tövbe estağfurullah. Ben bir kere öyle bir manzarayla karşılaştım. Telefon değildi de bu şeylerden. Ne o? Elektronik sigaralardan. Apartmanda gördüm ya. Apartmanda tam böyle eve yeni girmiştim. Böyle pat diye bir ses falan. Dedim ne oluyor? Büyü Allah falan diye bir ses. Dedim çıkayım bakayım. Adam bildiğin o elektronik sigarayı arka cebine koymuş pantolonun. Orada patlamış. Böyle anlatıyorum, çok büyük bir olay olmadığı için şey olarak. Hayır, öyle değil, öyle değil. Hani yaralanma anlamında falan. Tabii bir takım yanıklar var. Vardı yani. Şimdi hani hal böyleyken... Tamam, o olay şey nedir? O klasik elektronik sigaranın zararlarından bir tanesi. Patlama ihtimali yüksek. Şimdi burada da mesela atom saati diyorsun. Yani ne o? Pardon, atom saati. Yani nükleer saat diyorsun. Yani çalışan o kötü patlar bak o. Nature dergisinde yayımlanan ilk araştırmaya göre yeni teknoloji gelecekte atomik saatlerden daha hassas zaman ölçümleri yapılmasını sağlayabilir. Yani daha hassas zaman ölçümü mesela... O herhalde bize yarayacak bir şey değildir muhtemelen. Hani biz normal standart son kullanıcı. Biz atıyorum saati söylüyorsun mesela. 5'e 13 dakika varsa diyelim ki biz ona 5'e 10 var diyoruz veya 5'e çeyrek var diye yuvarlıyoruz. Yani biz hani saniyesi saniyesinde tutsun diye bir derdimiz yok. Yuvarlayıp geçiyoruz. Bu muhtemelen bilimde kullanılacaktır. Yani saniyeyi bile çok hassas ölçecek derecede. Bu kadar saplantılı bir vatandaşın olacağını düşünmüyorum ben. Tamam, mesela randevuya geç kalma olayı vardır. Bunları zaman zaman konuşuruz biliyorsunuz. İşte erken gitme, bekleme, bekletilme. Kimisi mesela beklemeyi hiç sevmez. O beklemeyi hiç sevmeyenlerin böyle bir saat kullandığını düşünsene. Saniyenin binde biri kadar bir zaman diliminde geç kaldın. Al, uğraş ondan sonra yani. Gereksiz gerginlikler. Bilim insanları zaman ölçümünde yeni bir teknolojik aşamaya ulaştığı uzun yıllardır kullanılan atomik saatlerden farklı olarak atom çekirdeğinin enerji geçişlerini temel alan nükleer saatler geliştirdi. Yeni sistemin zaman ölçümünün yanı sıra karanlık madde araştırmalarında da kullanılabileceği belirtiliyor demiş. Ha işte bak al. Bir de bir taraftan şöyle bir haber de denk gelmişti. Her gün aynı değil diye, yani şöyle aynı değil, zaman olarak. Hani biz bir günü 24 saat olarak düşünürüz ya, düşünürüz dedim yani öyledir ya, 24 bir gün 24 saatten oluşur. Öyle değilmiş o. Ki bak biz bunu zaten sahadaki insanlar olarak, yani bunun pratiğini yaşayanlar olarak zaten biliyoruz esasını. Nedir mesela, bir pazartesi gününü düşün. Bitmiyor değil mi? 24 saat, yani pazartesi de 24 saat, pazar da 24 saat. Ama pazar günde bakıyorsun, ortalama 12-13 saatte gün bitiyor. Sabah uyanıyorsun, akşam oluyor. Pazartesi sabah uyanıyorsun, ondan sonra birkaç gün geçiyor aradan. Pazartesi günleri birkaç gün geçiyor, ancak ondan sonra akşam oluyor bir daha. Biz bunu bak yaşayarak öğrenmişiz zaten. Bunu bilim yeni söylemeye başladı. Yani bazı günlerin 24 saatten biraz daha uzun olabileceği yönünde. Bir de evet, yani 24 saat kim belirliyor arkadaş bu 24 saat? Ondan sonra ideal uyku süresinin 8 saat olduğunu. Sen niye bizi bir kalıplara sokuşturuyorsunuz? Ben hep bu konuda söylüyorum ya, bir serbest bırakın, bir salın insanlığı, bir bırakın. Bir deneyelim bakalım böyle bir hani ne zaman uyanacağız? İşte uykumuz bitince bir bak bakalım ne zaman o uyku bitecek? İdeal süre 8 saat diyorsun, kabul, itiraz etmiyoruz tabii ki, ama 8 saat uyuyup uyandığımızda yine böyle bir uykusuzlukla uyanıyoruz. Demek ki tam ideal değil o. Bir bırak bakalım, bir şöyle birkaç gün salın insanları, mesela mesaileri işte ne zaman başlıyor? Kişisel olarak uyanınca, mesai bir kişisel olarak değil mi? Çünkü herkesin farklı olacak yani. Ben uyanacağım mesela 8'de, sen uyanacaksın 10'da, ben 8'de uyanınca gideceğim, sen 10'da uyanınca gideceksin falan filan yani. Kart okuma sistemiyle çalışır. 8 saat çalışırız. Sıkıntı yok. bir bırak bakalım bir. Bana mesela tuhaf geliyor hep o. Hatta bir ara 7 saat demişlerdi. Abi 8 saat uyuyoruz. Uyandığımızda yine şey, uykumuz var yani. 7 saati hiç hesap etmiyorum bile. Saymıyorum bile onu. Böyle bir durum. Neyse. Böyle bir açıklama da var bilim insanlarından. Bazı günlerin
24 saatten biraz daha uzun olabileceği, bazılarını kısalabileceği dünyanın dönüşüne göre falan filan. Tabii bizi çok bağlayan bir şey yok. Biz yine aynen normal günlük rutin yaşamımıza devam edeceğiz.

0: Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
5: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Zuhal Topal eski bir şarkıydı esasında. Yeni bir düzenleme biraz da hareketlendirilmiş haliydi. Aramadın aylardır radyonuzdaydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten programa katılabilirsiniz dilediğiniz zaman ve yine radyomuzun sosyal medya sayfalarından da bizleri takip edebilirsiniz. Şimdi keyifli bir şarkı, biraz böyle sevimli de diyebiliriz ama dinlendireceğine eminim. Ebru Keskin radyonuzda, gel seveyim.

Şarkıyı duyunca şöyle hafiften bir radyonun sesini açanlar el kaldırsın. Doğuşun doğuş olduğu zamanlar. Sonrasında bu saksı olaylarına falan gidiyor. Olmadı o ya. Gerek yok yani. Harun Abeyler, Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve kan grubunuz nedir diye soralım size. Hangi kan grubundasınız? Benim biraz sıkıntı. Sıfır araç negatif. O yüzden biraz dikkatli olmam gerekiyor. Kan grubundan efendim IQ testi var. Bakınız en zekiler o kan grubundanmış diyoruz. Japon bilim insanlarından IQ'su en yüksek kan grubu teorisi denmiş. Hangi kan grubu bu? Japonya'da yıllardır ilgi gören Ketsueki Gata. Kan gruplarıyla kişilik ve zihinsel performans arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı. Araştırmalarda bir kan grubunun odaklanma, yüksek IQ ve analitik düşünme açısından öne çıktığı iddia edildi. Hangi kan grubu efendim bu? Bak, bu ağızları açıkta bırakan Ketsueki Gata teorisi sayesinde A, B, 0 ve AB kan gruplarının benzersiz kişilik özellikleri taşıdıkları ortaya kondu. Abi ama onu ben seçmiyorum ki ya. Yani kan grubunun beni yönetmesi de ne bileyim yani. Düşün sen onca kendini değiştirmek istiyorsun, geliştirmek istiyorsun, kitaplar okuyorsun, ne bileyim kurslara katılıyorsun, eğitimler alıyorsun falan filan ama kan grubun çıkıyor diyor ki abi senlik bir şey yok burada. Biz yine bildiğimiz yoldan devam edeceğiz diyor. Olmaz ki. Mesela böyle bir şeyde ben kan grubumu seçebilmeliyim o zaman. Yani mesela nasıl bir yaşam sürmek istiyorsam ona göre mesela bir seçenek olmalı. Ne istiyorsunuz kan grubu olarak? Tamam geçelim. Şimdi haber bütün satırları tek tek okutturmak için kan grubunu en son yazıyor. Aynı bu maç saati. Mesela bir maç için yazarsın Google'a. İşte atıyorum işte Türkiye-Belçika maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda diye. Haberler çıkar tıklarsın bir tanesi. Böyle Türkiye'nin en ciddi haber siteleri de aynısını yapıyor. Ben sinir oluyorum o zaman. Orada mesela okumaya başlarsın. Okursun okursun aradan zaman geçer. İşte Türk milli takımının geçmişten bugüne böyle ilk maçlarından itibaren aldığı flaş skorlara kadar hepsi. Ondan sonra Türk milli takımının unutulmaz futbolcularının böyle bir biyografisi. Keza Belçika futbol gelişimi, ondan sonra bugüne kadar neler yaptılar, Dünya Kupası'ndaki başarıları veya başarısızlıkları, işte en ünlü futbolcuları falan, efsane futbolcuları anlatılır. Haberin ta en sonunda tek bir cümle, işte şu saatte şu kanalda naklen yayınlanacak diye. Kafayı yersin yani. Burada da böyle bir şey. Neyse bakalım, A kan grubundaysanız sevgili dinleyenler, o yüzden sorduk kan grubunuz nedir diye. Eğer A kan grubundaysanız detaycı ve planlı zeka demiş efendim. Dikkat ve odaklanma süreleri oldukça uzundur. Mühendislik, yazılım ve matematik gibi yüksek konsantrasyon gerektiren alanlarda en başarılı sonuçları bu gruba sahip olan kişiler veriyor demiş. A grubuna, A grubu kan olanlar. AB grubuna baktığımız zaman AB kan grubu mantık ve analiz dehaları diyor mesela onlar için. Araştırmalara göre pratik zekası en yüksek ve en rasyonel düşünen grup olarak öne çıkıyor. Olaylara çift yönlü bakabilme yetenekleri sayesinde kriz anlarında zehir gibi çözümler üretebiliyorlar denmiş AB için. B kan grubuna baktığımız zaman yaratıcı ve özgün dehalar diyor. Farkındaysanız yine hiç böyle kimseyi gömmedi. Hani bu karakter testlerinde herkes muazzam, herkes çok zeki. B kan grubu, kurallara bağlı kalmayı sevmeyen, tamamen kutunun dışında düşünen bir zeka yapısına sahiptirler. Sanat, inovasyon ve girişimcilik alanlarındaki dahilerin büyük çoğunluğu bu gruptan çıkıyor demiş, B grubundan. Sıfır kan grubuna gelelim benimkine. Liderlik ve stratejik zeka diyor. Şu saatten sonra kimseye selam vermem. Bak, liderlik ve stratejik zeka ona göre. Stres altında en soğukkanlı kalan ve büyük resmi en iyi gören gruptur. Yönetimsel zekaları ve odaklanma becerileri sayesinde liderlik vasıflarıyla çevrelerinde fark yaratırlar demiş. En yüksek IQ seviyesine sahip kişiler AB kan grubundan çıkmış efendim. Yapılan araştırmalarda ve test sonuçlarında liderliği göğüsleyen grup AB kan grubu olarak öne çıkıyor.
Nedeni ise oldukça ilginç demiş. Bilim insanları AB kan grubuna sahip kişilerin hem A grubunun yüksek analitik ve detaycı zekasını hem de B grubunun kıvrak, yaratıcı ve kutunun dışında düşünen yapısını bir arada taşıdığını belirtiyor. Ama abi sıfır grubunun da neydi o liderlik işte strateji falan filan onlar yok yani. Evet, IQ seviyesi en yüksek kan grubu AB kan grubu sevgili dinleyenler. Bu grupta olanlar varsa aranızda hadi iyisiniz. Gününüz güzel geçsin.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
3: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
4: Reklamlar bitti.
5: Mahmut Uçakcan.

Danış Baba, dönersen ıslık çal radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bakınız, isimlerin tadı varmış. Nasıl tadı ya? Bazı isimlerin çok sevilmesinin nedeni belli oldu. Ben mesela söyleyiş kısmı benim için önemli. Hep söylerim mesela ben Asya ismini severim. Bak çok şeydir, kulağa böyle kibar gelir Asya. Mesela bir ülke gerçeği, ülkede hala da kız çocuklarına en çok konulan isim o. Zeynep mesela, o kulağa iyi gelir. Mesela Asya'yı söylemek böyle şey, söylerken de yormuyor bak. Sert sessiz falan yok ya, böyle kibar kibar gidiyor. Biz buna kulağa hoş gelmek deriz ama diyor bilim dünyası ezber bozuyor. Araştırmalara göre durum çok daha fiziksel. Bazı isimleri aslında kulağımızda değil beynimizin içindeki hareket ve taklit merkezleriyle seviyoruz demiş Ayda. Ya Mahmut düşünüyorum nasıl bir hareket faktörü çıkartabilir. Filmlere bakıyorum, Türk filmlerinde hiç böyle bir hayırlı rol yok yani Mahmut olarak. Bizi kötü olarak empoze ettiler yani, bir kuşak bizi farklı tanıyor. Yani bir ismi sevme nedeniniz o kelimenin ağzınızın içinde yaptığı gizli akrobasi ve kaslarınızda bıraktığı o rahatlık hissidir diyor. Tamam işte az önce ben söyledim, bak kulağı yormuyor falan dedim ben. Dil bilimcilerin bilişsel kolaylık olarak adlandırdığı bu süreçte beynimiz minimum çabayla telaffuz edilen ses dizilimlerini otomatik olarak lezzetli, güvenli ve estetik olarak etiketliyor. Lezzetli. Hani güvenli ve estetiği anlıyorum da lezzetliyi bilemedim. Neymiş bu? Boğuba, kiki etkisi, ses şekil eşleşmesi. Beynimiz soyut seslerle görsel şekiller ve hisler arasında otomatik bağ kurar diyor. Örneğin yapılan meşhur bir deneyde insanlara biri köşeli, diğeri ise yuvarlak hatlara sahip iki şekil gösterilip... Oğlum bunun ismi ne alakası var? Hangisi boğuba, hangisi kiki diye sorulduğunda... dünyanın neresinde olursa olsun insanların %95'i yuvarlak şekle, bak muhtemelen siz de aynı şeyi düşündünüz, ben de okurken aynı şeyi düşündüm. Yuvarlak şekle boğuba, köşeli şekle ise kiki demiştir efendim. L, M, N, R, V gibi yumuşak ve akıcı sesler, işte örneğin Eylül demiş, Aylin, Melis, beynimizde daha yumuşak, sıcak ve güvenli bir algı yaratır diyor. KTPC gibi sert ve patlamalı sesler, örneğin Şafak, Mert, Burak, daha keskin, enerjik ve agresif algılanabilir demiş. Bir ismi duyduğumuzda ya da içimizden tekrarladığımızda beynimizdeki motor korteks o ismi söylerken ağzımızın alacağı şekli simüle eder diyor. Enteresan yani. Evrimsel biyolojik kodlar, bak açık ünlüler A, O, U, ağzın daha büyük açıldığı bu sesler derinlik, büyüklük ve güç his verir. Yine I ve E daha tiz ve küçük bir ağız hareketi gerektiren bu seslerse hafiflik, incelik, yakınlık ve şirinlik çağrıştırır demiş efendim. İsminizde bu isimler varsa veya hani sürekli söylemiş olduğunuz isimde nedir, hani partneriniz olur, çocuğunuz olur, artık isimleri seçerken, hadi partnerde belki çok seçemezsin de hani, ama çocuğun ismini seçerken falan bunlara dikkat edersiniz. Mesela fonotaktik tercihler ve anne karnı etkisi diyor mesela, her dilin kendine has bir melodisi ve İzin verdiği ses dizilimleri vardır. Kendi ana dilimize veya bebekken anne karnında maruz kaldığımız ritimlere benzer frekanstaki ses kombinasyonlarını daha estetik bulma eğilimindeyiz diyor. Bir ismin tınısındaki hece vurguları tıpkı müzikteki bir ritim gibi beynimizdeki ödül merkezini tetikleyebilir. Özetle bir ismin tınısını sevdiğinizde aslında o ismin anlamını değil ağzınızda bıraktığı fiziksel hissi, beyninizin o sesleri işlerken zorlanmamasını ve o frekansın sizde uyandırdığı soyut şekilleri seversiniz diyor. Evet, bazı isimlerin size hoş gelmesinin sebebi bu efendim. Bak mesela hangi isim ağızda nasıl bir hissiyat bırakıyor? Çikolata etkisi bırakanlar. Vallahi yapmışlar yani böyle çikolata etkisi. Nelermiş bunlar? L, M, N, R. Aylin, Melis, Eren, Derin, Selim, Müge, Meral mesela bu isme sahip olanlar. Ağızda çikolata etkisi bırakıyor. Çıtır cips etkisine baktığımızda KTPC, patlamalı ve sert sesler barındıran isimler işte Mert, Burak, Göktürk, Tunç gibi isimlerse ağız içinde keskin ve ani bir hava akımı yaratır. Ha mesela benimki de oluyor mesela Mahmut, T var neydi? Çıtır cips etkisi bırakıyormuşuz efendim. Ama ben şey de var bak, M de var bende. Bak çikolatalı çıtır cips mesela ben. Dev markalar bu durumu strateji olarak kullanıyorlarmış bu arada.
ürün yaparken bir düşünün mesela cips isimleri, çikolata isimleri falan. Yani çok da fazla kullandıklarını düşünmüyorum. Şöyle ilk aklıma gelenleri sayıp düşünün de bir. Yani işte. Ama evet bir ismi sevmenizin veya size hoş gelmesinin sebebi bu şekilde sıralanıyor sevgili dinleyenler.

Hanımlar beyler, namucun ay muhabbet devam ediyor. Murat Boz radyonuzdaydı. Hey, umuyorum keyifler yerindedir. Günün bu saatinde her nereden dinliyor olursanız olun, evden olur, iş yerinden, yoldan, trafikten, hiç fark etmez, biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bizlere. Ve şimdi Gülden Taşkın, hayır.

Gülşen İtaat Yok radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Dünyanın en kısa boylu ülkeleri belli olmuş efendim. Nedir mesela, aklınıza ilk nereleri geliyor? En kısa boylu insanların yaşadığı ülkeler. Çin muhtemelen geliyordur. Japonya vardır mesela, değil mi? Fakat diyor ki listede ne Çin var ne de Japonya. Oğlum kim var? Bizdeki ortalama ne? Boy. En kısa boylu ülkeler denince akla gelen ilk ülkeler her zaman Çin ve Japonya gibi uzak doğu noktaları oluyor. Ancak sayısal veriler ezberleri bozuyor denmiş. Küresel çapta yapılan araştırmada kadın ve erkeklerin kayıtlı verileri incelendi. Peki dünyanın en kısa insanları nerede yaşıyor denmiş. Bakınız, dünyanın en kısa boylu 10 ülkesi biz var mıyız listede? Yokuzdur canım biz. Mesela 10. sırada, bir dakika, bunlar şimdi sondan başa mı? Evet, yani 1. sıradaki o zaman en kısa olacak. Bakalım bir şöyle, evet. Dünyanın efendim en kısa boylu insanların yaşadığı 10. ülke, 10. sırada Moritanya var efendim. Listenin 10. sırasındaki Moritanya 163.28 boy ortalamasıyla 1.63 gibi yani en kısa ülkeler sıralamasına giriş yapıyor efendim. 163.28.

ülke ortalaması böyle. 9. sırada Filipinler var. Filipinler dünya boy ortalamasının altında kalmaya devam ediyor. Ortalama insan boyu 163.23 santimetre civarında Filipinler'de. Başka 8. sıraya baktığımızda Marshall Adaları var efendim. Muhtemelen çoğumuz duymadık bunu. Pasifik Okyanusu'ndaki bu küçük ada ülkesinde kısıtlı taze gıda erişimi ve dışa bağımlı işlenmiş gıda tüketimi ada halkının boy ortalamasını dünyanın en düşükleri arasında tutuyor denmiş. 162,81 santimetre. Marshall Adaları 8. sırada. 7. sırada Ruanda var efendim, Ruanda. Ruanda'da ortalama insan boyu 162,68 santim olarak araştırmaya girdi. Bu da onu 7. sırada tutuyor denmiş. Gittikçe zirveye yaklaşıyoruz. Dünyanın en kısa boylu ülkesi. 6. sırada Nepal var mesela. Himalayaların eteklerinde yüksek rakımda yaşam mücadelesi veren Nepal halkı, zorlu coğrafi koşullar ve kısıtlı tarım arazileri nedeniyle listenin 6. sırasında yer alıyor diyor. 162,32. Demek ki bunlar boyu etkileyen faktörler. Zorlu coğrafi koşullar. Doğru esaslı bak, hani böyle dağ bayır meselelerinde kısa boylular daha avantajlıdır. Kısıtlı tarım arazileri demiş mesela, bunlar etkiliyor demek ki. 5. sıraya geldik efendim, Malawi. Niye alkış yapıyorsun? Oralamız memleket mi Malawi? Malawi'de ortalama insan boyu 162,23 santimetre olarak araştırmalara dahil oldu diyor 5. sırada. 4. sırada Madagaskar efendim. Afrika kıtasının devasa ada ülkesi Madagaskar kıtanın genel uzun boy yapısından tamamen ayrışıyor. Ada genetiği hem kadınlarda hem de erkeklerde boy ortalamasını oldukça düşük tutuyor denmiş. 161,55 santimetre ortalama Madagaskar 4. sırada. 3. sırada Laos. Bak Laos'u da mesela ben duymadım ya, öyle söyleyeyim. Listenin 3. sırasında yine bir Güneydoğu Asya ülkesi olan Laos var. Tarıma dayalı yaşam ve çocukluk çağındaki beslenme eksiklikleri nedeniyle genel boy ortalaması 160,52 santimetre. Laos 3. sırada. 2. sırada Yemen. Yemen'de son yıllarda yaşananlar fiziksel gelişime ağır bir darbe vurarak ülkeyi en kısa boylu ülkeler arasına soktu. 159,89 ülke ortalaması. Ve dünyanın en kısa ülkesine geliyoruz efendim. 1. sırada Doğu Timor. Dünyanın en kısa boylu insanlarına ev sahipliği yapan ülke Güneydoğu Asya'nın ada ülkesi Doğu Timor. Yetersiz beslenme ve zorlu yaşam koşulları nedeniyle erkeklerin boy ortalaması sadece 159,79 santimetre seviyelerinde demiş. Kadınlara özel bir araştırma yani sadece erkekler, diğerlerinde de erkekler mi acaba baz alındı? Şimdi bilmiyorum, hani erkeklerin boyu diyor. Belki sadece burada hani böyle bir veri vardır. Evet, liste bu şekilde. Dünyanın en kısa boylu ülkeleri. Mesela şeyi bekliyorduk biz, hani Japonya'dır, Çin'dir. Peki en uzun boylular? 1. sırada Hollanda var efendim. Abi ne ara uzadınız ya. 2. sıra Karadağ. 3. sırada Estonya. Bak Hollanda 183,8. Karadağ 183,3. Estonya 182,8. Biz de uzun boylarda orta ara bir yerdeydik galiba. Öyle bir şeydi, öyle kalmış aklımda. Bir ara onun listesi de yapılmıştı. Evet, boy listesi bu şekilde. Yani Japonya ve Çin yok. Düşün, biz onları kısa bilirken bunları siz düşünün artık yani.

0: geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi radyo sahilde. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
6: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Reklamlar bitti. Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Reklamlar bitti. Radyosun en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Yeah.

0: Reklam. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619, rezervasyon 0532 741 5435.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Özlemek ölmek gibi.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi. Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Ali Ağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
4: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar.
5: Radyo Sahil 24 saat kesintisiz enerji.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo.
6: Radyo Sahil. Tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

yazık ki aynıydı her giden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız, yarını yok. Ağlarım gün geçmez, ağlarım öfkeyle sustum.

sen ne çok şeydin sen. Yazık ki aynıydı her giden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız, yarını yok. Ağlarım gün geçmez, ağlarım öfkeyle sustum diye ardından. Kaybolur gibiydi yüreğim, öyle derin ve öyle kederli. Çok kara kışlar gördüm ben, yine pes etmedim. Çok ayrılıklar gördüm.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.
3: Unutulmuş, kurutulmuş güllerim var avuçlarımda. Belki üzüm, belki de aşk.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam. Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

0: Akdeniz'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Üzülme, beni kaybettin diye zaten kazanmamıştım.

resimler. Yarısı yırtık, 10 yıldır evimin kapısı örtük. Garip, bir de sarhoş oldum artık.

cihancım. Ben her zaman böyleyim. Öteyine sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır, kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör yavaş.

İştahancı ben her zaman böyleyim. Öteyi ne sen sor ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar. Soğullar.
0: Radyo sahilde.
2: Reklam.
3: Reklam.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar bitti.

Geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular Radyo Sahil'de. Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: boş yere, hep boş yere, boş yere.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Köşemde köşemde yine sen varsın. Yalnız sen ve senle ilgili hatıralar. Avunmak hayallerle terk edilmişliğin kaderi. Unutmak kolaysa bu kadar üzgün.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı sonunda.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

gençliğimi yıktın söyle ne diye. Manasızdı sence tüm duygularım. Hayatıma girdin söyle ne diye. Gençliğimi yıktın söyle ne diye. Manasızdı.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti. Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim.

0: Daya, Daya, Daya, Daya, Daya.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

kahraman yaptın. İnsaf artık felek, dokunma bize. Her kavgada beni kahraman yaptın.

yakıp öldürdün. 40 yılda nasılsa biraz güldürdün. Şu gençlik gitmeden dokunma bize.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo sahilde.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah, hala çocuk olabilir.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Acılarım tutun beni kaldırın. Aşkın gelmiş geçmişine saydırın.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.
1: Söz ağızdan

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

aşk değil. Seninki gönül oyunu, şu halime baksana. Seninki sevgi değil, seninki aşk değil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: gece. Beyazdan batlar açar böyle sevince. Tüm beyaz zambaklar solup da gitse, Tanrı mahveder böyle sevince.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: yalvarırım sevgilim. Hiç olmazsa ayda yılda bir olsun göreyim seni. İsterse senede bir gün olsun.
1: Nerede?
0: Burada. Her sene. Bugün. Ömrümüz oldukça.
1: Peki Nazlı. Ömrüm oldukça her sene bugün buraya sana geleceğim.
0: Bir gün. Yalnız senede bir gün.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama